Kana Bamo. Hey, Saniana Semtia. Oni Antonio, Adu Wusu, Wabaya Wusa. Wakana Bamo. Hey, Santana Semtio. Oni Antonio, Jay. Wabaya Wusa. I want your name.